0: Benim olabilir.
1: Maybe 28.85, 28.85.
2: White 4 Expedition with the temporary plates.